sen rastlasın senin gönlünü. Ya Allah, sen iftuka, talukan, alim yo, evangeliyo,